0: Saat 3. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetiniz.

0: El alem dinlemese de alem, dinliyor. Delikanlı Radyo.
1: Hastasıyız dede.
2: Seni gören bu gözlerim hasretinden kan yaş döker.

0: Saat 4. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: Saat 5. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için tarsusfm.com.tr.

0: Saat 6. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Edirne Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edirne Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edirne Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edirne Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edirne Mobilya ve Mimarlık.
3: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi mi?
4: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
4: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
5: Bosch Kar Servis, Bosch Kar Servis, iyi ki varsın yanında.
4: Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi.
5: Bosch Kar Servis, Bosch Kar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Günışığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz, aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi, Eda Muçlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren.fm.com.tr, Tarsus.fm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik.

0: Saat 7. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar

Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar Sondaj

0: Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
1: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
2: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tuğra Metal'le yeni güne merhabalar. Günaydınlar herkese. Tuğra Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus başlıyor.

Buğra Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tuğra Metal. Tuğra Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal, yapılarınıza değer katıyor. Prefabrik evlerden konteynerlara, çatı işlerinden kapı, PVC pencere, demir kapı sistemlerine, balkon ve merdiven korkuluklarından şebeke işlerine kadar aradığınız her şey Tura Metal'de. Tura Metal telefon 0544 420 0488 ve WhatsApp hattı 0530 297 0133.

0: Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus reklamlardan sonra devam edecek. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
3: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.

0: veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
1: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
1: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
1: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
1: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Bol bereketli, sağlıklı, huzurlu bir güne Günaydın Tarsus. Günaydın Tarsus devam ediyor.

Kura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. Tura Metal telefon 0544 420 0488, WhatsApp hattı 0530 297 0133. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

0: Sağlıklı, huzurlu bir güne günaydın Tarsus. Günaydın Tarsus devam ediyor.
1: Ağla ağla bir çıkar yol bulamadım. Ağla ağla bir çıkar yol bulamadım. Ağla ağla bir çıkar yol bulamadım.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133.

0: Saat 8. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus sona erdi. Katkılarından dolayı Ali Gültekin ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı şatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz başlıyor. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her gece, içiyoruz yine bu gece.

Dünyanın en güzel zengin insanlarına günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. BS Doğalgaz'ın ana sponsorluğunda hazırlanan Bülent Etamgaz şu dakika itibariyle başladı. Hayırlı sabahlar. Sesimi duyan herkese gününüz aydın, gününüz bereketli, gününüz hayır olsun inşallah. İşiniz gücünüz rast gelsin, kazasız belasız bir gününüz olsun. Evden çıkarken ne hanımınız ne çocuklarınız böyle dualar etmiyordur, haberiniz olsun. Kıymetim de sizin yanınızda bu kadar. Vallahi böyle bedavadan dualar bilmem ne. Bülent abi seni seviyoruz. Mesaj, seviyoruz. Anca böyle kuru kuru kurbanın olayım.

Vallahi zalim alacaklısınız. Böyle hayırsız evlat gibisiniz. Yine de sizi sevmekten vazgeçmiyorum. Çünkü veli nimetimsiniz. Siz olmazsanız kime kendimi dinleteyim? Siz beni dinleyince ben burada çalışıp para kazanmaya devam ediyorum. İşin gerçeği bu. Siz olmazsanız ben burada hamamın deli olanı gibi kime program yapayım, kimseye, değil mi? Onun için ben sizi sevmeye, gönlünüzü almaya devam edeceğim. Evlat gibisiniz. Deniz suyu. İçtikçe içim yanıyor, yandıkça da içeye sim geliyor. O kadar vazgeçemiyorum yani sizden. Nasılsınız bugün? İnşallah iyisinizdir. Programa başlarken zenginler dedim ya size. Oğlum o kadar şükürsüz oldunuz ki. Hepinize diyorum ha. Şu an beni kim nerede dinliyorsa hepinize diyorum. Böyle sabah uyandığınızda eliniz ayağınız tutuyor, gözünüz görüyor, kalbiniz atıyor bedavadan. Hiç bunlar için para vermiyor ve şükür bile etmiyorsunuz. Etmiyorsunuz. Bülent Bey neremiz zengin Allah aşkına? Acız, acız, fakiriz. Ay, dünden beri kafamda ne var? Yıldız abla. Yıldız abla Antalya'ya taşınacakmış. Kız nasıl moralim bozuluyor benim? Ben şimdi acıktığım zaman kime mercimekli köfte yemeye gideceğim? He? Kimin hayır duasını alacağım? Kimden salça isteyeceğim? He? Kimden zeytinyağı var mı yarım litre diye? He? Kimi arayıp da radyo çekiyor mu çekmiyor mu diye soracağım? He? Kimle dertleşeceğim? O benim dert ortağım, ahretliğim, bacım. Ne bileyim. Öyle. Üzülüyorum, ağlamayacağım. Ha, Yıldız abla da diyor, oradan iletişime geçerim diyor. Mercimekli köfte. Radyo orada çeker mi diyor. Radyo orada. Anca telefona. The application'ı indirirsin bebeğim, oradan dinlersin bize. Radyo Türk oradan ya da Google üzerinden www.tarusfm.com diye yazarsın. Bizi oradan dinlersin. Mesela dur bir bakalım. Şu an bizi internet üzerinden kaç kişi dinliyor? Bir dakika. Kız fakir gibi görünüyoruz ama radyomuz, böyle sistemlerimiz de var ha. Gerçi Allah'a hamdolsun. Şu an internet üzerinden bizi 18 kişi dinliyor şu an. Evet. İnternet üzerinden 18 kişi bizi şu an dinliyor. Özellikle Google üzerinden bizi dinleyin, olur mu şekerim? Tavs FM, hemen altta da Yaren FM.

Bu çocuk nasıl bir yalancı ya, Mali. Ben internet üzerinden, bak burada Mısır'a gittiğini mi Dubai'ye gittiğini mi vurgulamaya çalışıyor. Lan hayatta oğlum Deniz dediğim bir Adanalı oğlu. Sen kimsin Mısır, Dubai? Ben internet üzerinden Mısır ve Dubai'den dinlemiştim. Yüksek fatura geldi diyor. Yani Mısır ve Dubai'ye gidecek kadar zengin ama fatura yüksek geldi diyor. Şimdi Vahdi abi de bizi Almanya'dan dinliyor. O adamın böyle bir şikayetini duydun mu? Oğlum çiftçi zenginisiniz siz. O adam işçi. O adam şikayet etmiyor, bu da oturmuş. Vallahi internetimi çok yedi ya. Bak kendi zengin görünümlü fakir arkadaşım. Google Film Player üzerinden Radyo Türk var, bayrak. Onu indiriyorsun, oradan bedava dinliyorsun. İnternetin açık olsa bile internetten yemiyor. Ay Allah, bu fakirlerim var ya. Yemin ediyorum çevremi değiştireceğim şu. Bir gün zengin olursam yemin ediyorum, dün de demiştim, çevremde hiç fakir aklı kalmayacak vallahi. Zengin mahallesine taşınacağım. Kurtulacağım şu fakirlerden. Bak evet yaptım oldu diyor. Oradan internet yemiyor Yıldız abla. Rahatça dinleyebilirsin. Yayın geriden gelecek tabii, internet yayını bu. Ay Yıldız, sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz sabah sabah. Şurada iki moralim yerinde diye var ya. Allah Allah. Böyle moralin yerinde olur. Bak sabah da uyandım. Böyle moralim, keyfim yerinde, uykumu almışım, kedilerimi sevmişim. Böyle moralim yerinde, keyfim yerinde, aynanın karşısında yüzüm gözümü yıkadım. Sonra masaya oturdum, yayın masasına. Kızlara sesleniyorum, diyorum ki kızlar sıcak bir şey getirin, yayına gireceğim, yalvarıyorum. Ama nasıl yalvarıyorum kızlara? Babam su getirir misiniz? Babam içecek bir şey. Tam bir saat yalvardım. Ondan sonra da kalkın kız dedim. Allah'ın cezaları dedim. Evlendiğiniz yerde de mi böyle yapacaksınız dedim. Allah sizi ağzıma geleni saydım böyle. Aa, hemen kalktılar. Demek ki şimdiki yeni neslin dili bu. Ya böyle kibar konuşmayacaksın. Canım hadi kızım. Hadi babam bir su getir. Böyle ha yalvarıyorum. Allah'ın eşşol eşekleri. Siz benden bir para istediğiniz zaman, baba şu dediği zaman ben bir saniyeye, bir saniyede işlerine görüyorum. Ama bizim bu şerefsizler, hadsiz köpekler, sanki beni doğurmuş gibiler böyle. Yalvarıyorum buradan. Kızım ne olursun, ılık su verin. Hadi kurban olayım. Hadi gözünüz. Hadi babam. Canım ciğerim. Elin adamı böyle canım ciğerimi yapar sana. Bak kız ağzına bilmem ne yaptığımı kız. Kalk. İşte yalvarıyoruz.

kedicikleri yanına çağırsaydın diyor. Yo, o Adnan Oktar'ın yanında gitti Yıldız. Ha, benim kediciklerden bahsediyorum, pardon. Vallahi ne bileyim, aldığım küçük kızı, bayılıyorum ona. Küçük kedim, gözleri masmavi. Anam bir oyuncu, bir tatlı. Aman bir öpüşüyor benimle, sarılıp benimle uyuyor. Yani etrafından ayrılmıyor. Ama bizim diğer kurbanlık hayvan, öküz, o erkek kedi var ya bir tane, 7 yaşına giren Simba. Tam bir öküz hayvan böyle. Akrabalarımdan birine benziyor ama şimdi söyleyemem. Yani çok tanıdık birisi. Tam mal öküz böyle. Mamasını ben alıyorum, kumunu ben temizliyorum, parazit iğneleri, her şeyi benden. Simba gel bir sevim, yok. Simba diyorum bakmıyor. Simba, Simba, Simba. Hadsiz. Ama iki kız gördüğü zaman da, lan bu erkeklerin insanı da hayvanı da aynı olur mu ya? Vallahi. İki kız gördüğü zaman bizim kedi, kızları görünce Allah'ım böyle gözleri büyüyor, gidiyor onlara sarılıyor, kuyruklarını böyle öpücükler böyle eve gelen misafirlere, kızlara. Ama konu ben olunca aynı o diyemediğim akrabama benziyor. Allah toprak ala sizi inşallah. Yemin ediyorum moralimi bozuyor. Bak gördünüz mü? Nerede kötü insan varsa ondan bahsediyorsam hemen moralim bozuluyor.

Mali diyor ki peruk takılsa. Ay senin için bir de ameliyat olayım ben. Simba ve senin için. Bülent Ersoy olurum buralarda. Mali sen akıl falan verme Allah aşkına. Saçma sapan şeyler söylüyorsun sabah. O Dubai'ye gidiyorum. Oradan para ver. Adam Dubai'ye Mısır'a gittiğinin parasını anlatmıyor. Şu kadar harcadım. E radyo dinledik, internet var. Ne oldu? Ev parası mı verdin? Bu nasıl bir fakir şikayetidir böyle? Silmiş utanmadan. Efendim MMC Kardeşler Pasta Durağı ve Fırınından Mahmut abi. Kral hayır sabahlar, hayır işler. Seni dinliyorum, seni seviyorum demiş. Ya Mahmut, böyle şeyler söyleme. Bu arada Adıyamanlı İbrahim amca da dinliyor bizi. Şöyle Kürtçe bir halay. Ne var ya? Ne güzel Kürtçe arşivlerim vardı benim. Vallahi. Hepsi silindi gitti bir.

Ay, sprey sıkmıştım buraya, cık cık niye böyle ses çıkıyor, hayret bir şey ya. Efendim reklam... Ay bu ne cık cık cık, sinirlerim bozulur benim ha. Nerede bu ses böyle? Ha? Bu sprey sıkayım hemen şuraya. Bir reklam arası var. Doğram'ın yarım saatini doldurduk. Bir ara verip geleceğim, olur mu? Ayrılmayın. Aman ayrılırsanız da siz bilirsiniz. Çok şey kaçırırsınız.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
3: Ecrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Ecrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Ecrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Ecrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Ecrin Mobilya ve Mimarlık.
4: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
0: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres: Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.
3: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı, numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik, Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5.
0: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor. Yeah, yeah, yeah.

tekrardan merhabalar. BS Doğalgazı'nın sponsorluğunda hazırlanan Bülent Tamgaz, Tamgaz devam ediyor. Ben şuraya ne kadar yayıldıkça o kadar sığmıyorum, biliyor musunuz? Şu dolap daha önceden böyle sadeydi. Böyle idare ediyordum. Şimdi çekmece yaptırdım bilmem ne derken. Allah'ım yarabbim ya. Ne kadar böyle kalabalığı sevmedikçe böyle kalabalık şeyler beni buluyor ya. Şuranın haline bakar mısın? Bu nasıl bir pasaklılıktır böyle? Bu arada Makbule. Makbule. Ya Allah'ın peygamberin aşkına ya. Ya ben yayın yapıyorum, seni meşgule atıyorum. Israrla arıyorsun. Yayındayım, ısrarla neden arıyorsunuz? Mesaj atar mısınız diyorum. Mesaj da atmıyor. Bu nasıl bir insandır? Makbule, Makbule. Yemin ediyorum ciğerimi ağrıttınız ya. Şimdi ben arayacağım. Abo. Yayında olduğumu unutarak böyle neler anlatacağım bana.

neyse moralimi bozmayayım, hemen toparlanayım. Sileyim şunu da. Bakalım İshak abi. Günaydın canım demiş, günaydın. İshak abi hoş geldin. İshak abi merak ettim. Nerelisin diye. Adanalıyız, Allah'ın adamıyız diyor. Gerçi Tarsus halkı da Adana'ya daha yakın. Çok Tarsuslar Mersin'i izlemeyi sevmiyor. Yok, askerde bir arkadaşım vardı. O da yani Tarsus'ta oturuyordu ama tabi o ta yıllar önce taşındı İstanbul'a. O bile böyle nerelisin, Adanalıyız diyordu böyle. Kültürü mü uymuyor, ne olmuyor bilmiyorum böyle. Mersin'le Tarsus arasında sizce ne fark var? Söylediğim tezi geri çürüteyim. Evet, fark var. Tarsuslar Adanalılara daha yakın. Vallahi. Dışarıdan bir göz olarak söylüyorum. Ben Yıldız'la dertleşiyordum ya. Yıldız neredesin? Bu arada Kerem telefonunu değiştirdi. WhatsApp'ı, hayatımda ilk defa bir şey duydum. WhatsApp'tan şikayet almış. Şikayet aldığı için WhatsApp'tan atılmış. İlk defa duyuyorum. Ya kime ne dedim WhatsApp'tan? Nasıl bir finger demek yakalandım Kerem? Bilmiyorum ama o da telefon numarasını değiştirmiş. Telefon numarası merak edenler varsa söyleyeyim hemen. 0530. Bu kadar. Abi günaydın, hayırlı yayınlar. Ben Kerem Bölge. Bu yeni numaram diyor. Kerem'cim resmin var kenarda. Senin gibi güzel bir adam unutulur mu ya? Babamın cenazesinde Kerem'le Turgut yanı başımdaydı, sağ olsun. Birçok gelen Adem, Alican Usta, birçok gelen oldu. Ama Mali gelmedi. Denizci temsilcisi. Canım ciğerim dediğim Yıldız abla. Hamza mesela. Nurten. Esin abla. Ya. Böyle canım ciğerim dediğim, gönlümü verdiğim insanların hiçbiri gelmedi. Onun için bundan sonra karar aldım. Beni arayan arar, beni soranı sorarım. Gerisi hikaye. Hiç şimdi kimse kıvırmasın. Vallahi işimiz vardı o gün. Yarın bir gün sizin de Allah korusun bir cenazeniz olursa hiç arayıp başını sağ olsun bile demeyeceğim.

Efendim Meryem, Meryem Hanım geldi. Günaydın, kolay gelsin demiş. Meryem abla, bir şey sordum dün, hiç oralı olmadın. Bugün tekrardan sorayım, sana da günaydın. Profil resminde böyle, yani birisi omzundan tutmuş böyle ama sen yarı çekilmişsin. Yani o kişinin elini mi seviyorsun? O resme anlam veremedim. Kim o yanındaki? Rahmetli kocan mıdır, nedir böyle? Yani en azından yapay zekaya vereydin de o eli oradan kaldır falan. Yani fotoğrafını seviyorsan o anlamda söyledim. Bilemem, o anlam veremedim ona. Belki aile içi meseleniz, bilmiyorum ama. Yoksa boşandın mı kocandan? Ay hadi inşallah. Tövbe estağfurullah. Estağfurullah. Ay Meryem mesaj yazıyor. Dün söylemiştim. Oralı olmadı ama bugün yazıyordur bakayım. Profil resmindeki. Ha, çocuklar yapmış diyor. Ha. Anladım. Esin abla, günaydın, hayırlı sabahlar demiş, teşekkür ediyorum. Bu arada Zübeyde ameliyat olmuş, geçmiş olsun. Allah şifa versin inşallah. Kız geçen gün gitti, maşallah tohmak gibiydi. Böyle capcanlıydı, ne oldu? Kadına gittim de nazar falan mı değdi? İki dakikada haşat oldu kadın. Ay bismillah, benim de gözüm ağır ha. Bunu yeni fark ettim. Kenafir gözlüğüm herhalde. Baktığım 3 gün sonra ya felç oluyor ya ölüyor. Ya da şifa buluyor. Dedim ya, benim kalbimin ortasında Süheyda var diye. Ama siz tasavvuftan ne anlarsınız? Efendim, radyomuzun bana göre en kıymetli dinleyicisi ve en yakışıklısı Şirey'in erkek kardeşi Viyona'nın fingirdeştiği adam Hamza. Günaydın Münahit abi, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Sarsun Neşe kaynağı demiş, iyi ki varsın. Sağ ol. Sıcak bir Tarsus sabahından sütlü kahve tadında Hamza'ya bir öpücük. Aa, ne olmuş? Az önce acilden geldik, fenalaştı Zübeyde diyor. Kız inanmayın ona. O ne kenafir biliyorum. Sırf çalışmamak için, bedavadan yövmiye almak için. İnanmayın ona. Ben bilirim onu. Vallahi. Görümcemi bana mı öğreteceksiniz? O ne yılan o? Sırf çalışmamak için, bedavadan para kazanmak için o neler yapar biliyorum ben. Yazık Salim abi de.

Yıldız'cım burada. Ben yayın yaparken altta beni sorguya çekiyor. Yıldız'cım bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Bakalım, günaydın Münayet abi, hoş geldin yayına, hayırlı sabahlar demiş. Simitçi Abdullah. Abdullah. Nurten. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, iyi ki varsın canım benim demiş. Teşekkür ediyorum canım benim. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Nurten'cim, sen beni sorunca içimde kelebekler uçuşuyor biliyor musun? İyi ki varsın. Efendim, Mecid Mobilya'dan Engin, yeter dırdır ettiğin oynak bir şey çal oynayalım demiş. Engin, bugün çok gerginim. Bir cinayete meyilliyim. Suçu ortağı arıyorum. Haberin olsun. Tura Metal'den Ali Usta. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Bu arada Tura Metal'i sponsor aldık saat 7-8 arası. Ve gün içine reklamlar. Dur bakayım, Tura Metal'den Ali Usta ne diyor? Günaydın, hayırlı sabahlar demiş, eyvallah. Acaba radyo ile ilgili mi, başka bir şey mi söyleyecek anlamadım ama. Ali Usta hadi yaz ne yazıyorsan.

ben. Tuğra Metal'den Küçük Yusuf Usta ben. Küçük Yusuf Usta. Oğlum ustanın küçüğü büyüğü olmaz. Ben direkt ben Yusuf Usta diyeceksin Tuğra Metal'den. Yusuf doğru söyle, kaynak yapmayı öğrendin mi? Bak benim babam, abilerim, yeğenlerim, kuzenlerim hepsi... Yok kuzenler değil. Benim kuzenler genelde mühendis, doktor, öğretmen. Benim babam böyle fakir oğlu fakir olduğu için. Ama şunu da söyleyeyim. Küçük yaşta meslek edinmek, ne bileyim, yıllar sonra çok kıymetli olacağını ben bilmiyordum. Mesela kaynakçı ustaları şu an çok aranıyor, bulunmuyor. Onun için var ya Yusuf, aklını kullan, bu meslekte devam et. Oğlum çok patates bağladım gözüme be. Yusuf usta öğrendim abi diyor, helal. O zaman Tuğra Metal'den Yusuf ustaya. Ali ustaya söyledin mi sabah 7-8'de sponsorumuz başladı bugün, yine reklamlarımız falan diye. Zeşt yapayım Yusuf Usta'ya. Yusuf ne şarkı istiyorsun, yayınlayayım sana özel. Yusuf Usta, sana şarkı yayınlayacağım dedim. Sen düşünene kadar ben bulayım bir tane sana.

Yusuf rezil olmadan hadi. Wow. Ahmet Kaya'dan kara yazı. Yusuf'u benim ciddiye almamam.

Yusuf Usta. Bak normalde kimseye yapmam. Sana jest olsun bu, tamam mı? Tura Metal'den Yusuf Usta'ya bu. Sadece ona.

pusu pusta dedik adamı, ciddiye almadık çocuk diye. Dinlediği şarkıya Ahmet Kaya Karayazı. Pusu pustanın gönlünü aldık. Şimdi Ezi Mobilya yeter dırdır ettiğin demiş. Benim program dırdır programı. Engin Usta. Hadi bir de Ezi Mobilya Engin'in gönlünü yapalım.

0: Saat 9. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Barmaus, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz reklamlardan sonra devam edecek. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhaus, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, iki veya üç kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
4: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar Sondaj

0: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
1: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
0: Mega Maker Lab Tarsus, adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314, 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
5: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
6: Burası Tarsus'un kendi ismiyle ilk ve tek radyosu. Tarsus FM 95.5.

bakalım şöyle mesajlarınıza göz atacağım. Tekrardan Zübeyde gelmiş. Zübeyde. Abi günaydın, hayırlı yayınlar, sağlıklı günler demiş. Teşekkür ediyorum bacım. Teşekkür ediyorum elticim. Görümcem. Zübeyde demiş ki bir de ben yokken dedikodumu yapmayın bir zahmet demiş. Ama dedikodu insanın yüzüne yapılmaz Zübeyde. Ya dedikodunun icadı senden sorulurken dedikodunun nerede yapılacağını bilmemen

Esin abla. Yok abi kötü vallahi diyor. Sabaha karşı ambulans geldi demiş. Kız inanıyorum, şaka yapıyorum. Ben bu kadar vicdansız tavuk muyum ben? Aa. Radyosu yok dinlesin, yoksa yazardı sana diyor. Ay şekerim vallahi. Herkes benden radyo istiyor. Kime radyo alacağım bilemedim. Çok gönlüm isterdi ki babam radyo fabrikası olsun. Ben de size hediye edeyim. Kız 300-500 lira satılıyor. Kampanya mı yapsak? Fakir dinleyicilerimize radyo alıyoruz falan. Kız o kadar para kazanıyor Zübeyde. Aldığı 35-40 bin lira maaş. Ay oğluna vereceğine 500 lirasını kendine. Kız beni konuşturmayın ha.

Efendim bakın dedikodu nasıl yapılır? Selda Arslan. Bak çok zekice bir mesaj göndermiş. Günaydına kolay gelsin demiş. Kız Selda, sana Selda Arslan demeyeyim ya. Hep soyadını niye söylüyor? Selda diyeyim sadece, değil mi? Dur soyadını dur siliyorum ya. Selda Arslan deyip duruyorum. Ne bileyim. Dur. Sileyim. Evet. Selda'cığım soyadını siliyorum senin. Ne gereği var soyadını söyleyip duruyorum? Evet evet siliyorum, dur. Selda. Bundan sonra soy isim söylemeyeyim ya. Mesela bak Soner Bolat diyorum. Sanki sanatçı adı gibi. Soner. Evet Soner dedim. 11 tane Soner yazıyor burada. Neyse dur. Bir dakika. Soner Bolat'ı da sileyim. Soner diye yazdım. Tamam. Bundan sonra öyle. Dur bakalım. Evet soyadınızı sildim. Selda Hanım hoş geldiniz. Bak daha güzel olmadı mı Selda Hanım? Bakın Selda Hanım'dan dedikoduya nasıl girilir mesajı, iyi dinleyin. Zübeyde ayrılık mesajı atmış bana. Abi seni dinlemeye dinleyemiyorum, kulaklığım da yok. Radyo da yok ama iyi, sağlıklı günler diliyorum, huzurla görüşmemek Zübeyde ile ayrıldık. Evet, Selda, Selda'dan bahsediyorduk. Selda dedim. Dedikoduya nasıl girilir mesajı. Günaydın kolay gelsin demiş. Arkasından da ya bak dedikoduyu kendi, anlıyor musunuz, bak böyle kendisi yapmıyor, direkt ben sana şut atmış. Sıdıkanın sesi çıkmıyor sanki. Hani sen ne diyorsun bu işe? Sıdıkayı yılan soksun. Bezdirdi bizi. Ben bu mesajı bilirim. Bak günaydın kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Sıdıkanın sesi çıkmıyor sanki. Hani

böyle laf atıp arkasını... Vallahi bir an ben merak bile etmedim. Yani söyledim sadece. Ve konunun dedikodu merkezinde ben kaldım. Sıdıkan'ın sesi çıkmıyor sanki. Benden de beklentisi şu. Ne bileyim... O da senden az önce bahsettiği yalanıyla benim devam etmem lazım. Çünkü dedikodunun en sevilen yanı budur. Ay Allah başlara vermeye. Nasıl bir insan Selda? Dün geldiler evde rızkımızı yiyip gittiler. Selda'nın beklentisi bu. Ama Selda'cığım, ben yer miyim böyle şeyleri? Kız ben nasıl kurnazım bir bilsen. Efendim Soner mesaj göndermiş. Günaydın abi. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Soner Bey. Günaydın abi, iyi yayınlar. Şey gibi böyle neşem yok. Keyfim yok. Tokunmayın bana.

Abi sabah sabah iş yerinde işler bayağı yoğundu. Geç kaldım, evet biraz yorgunluk da var üzerimde diyor. Hayırlısı olsun be Soner. Ne yapalım? Seni de aldık, böyle kabul ettik. Allah korusun, Türker gibi yazsaydın ne olurdu? Bak Türker'in sadece gönderdiği mesaj: günaydın. Ya bu günaydını böyle ortaya atmış. Yani kim üstüne alırsa alsın. Yani ortada bir günaydın var. Acaba dinleyicilerin mi, benim mi, yanlışlıkla mı gönderdi bilmiyorum ama ortada bir günaydın var. Soner Bey, Bülent Bey sizler nasılsınız demiş. Teşekkür ediyorum Soner Bey. Ben de çok iyiyim. Elhamdülillah, hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Verdiği nimetlere, halimi,

Bazen dualarımda hep şey diyorum ya, Allah kimseyi öyle akrabasıyla, çocuğuyla, çevresiyle sınava tabi tutmasın diye. Bizim karşıda oturduğum binanın karşısında, ben 6. katta oturuyorum. Tam böyle karşımızda, sol çaprazımız öyle diyeyim. Orada böyle iki kişi, yani bir aile oturuyor da, ama inanır mısınız, böyle her iki günde bir o binadan böyle televizyonlar atılıyor 6. kattan aşağıya. Ama nasıl o kadının çığlıkları, adamın suskunluğu, çocuklar böyle, anlıyor musunuz böyle? Lan böyle biz ona şahit oluyoruz ama bir şey diyemiyoruz. Ne, yani aile için bir mesele. Sonra çocukları yavaş yavaş görmeye başladık. Böyle 30-35 yaşlarında gençler bunlar. Abi bu ikisinin de kafası kırık, sıkıntılı yani. Hakikaten diyorum, bunu niye anlatacağımı birazdan söyleyeceğim. Çocuklar böyle yazın günü balkonda böyle kilotla geziyorlar falan böyle. Anlıyor musun? Böyle etrafta acaba rahatsız olacak biri var mı? Bir gün ben radyoda kahveyle nikotin tüketirken, ben genelde böyle binalara yüzüm dönük olmaz, sırtım dönük olur. İç içe oturuyoruz herkes de. Yani milletin camdan takip ediyormuş gibi kimse rahatsız olmasın. Sonra birisi çıkıp da böyle götüme mi bakıyor falan. Anlıyorsunuz mu? Böyle kıyamet koparır korkusu. Arkamı dönüyorum. Bir gün böyle bir otururken o karşıdan, o çocuklardan biri bana el salladı. Ben görmezden bir geldim. Benim ırzıma falan geçmesin bu sıkıntılı. Israrla iki elini salladı. Ay dedim bismillah. Ben de kibarca elimi kaldırdım, kafama eğdim. Nasılsın abi diye. Saygılar dedi bana. Ay nasıl oldu çocuğun saygısını kazandım bilmiyorum ama. Yani evde baya bir terör estiren çocuk bana karşı böyle kibar kibar konuşuyor, lan dedim bana sarmaz. Ben de dedim ki ben içeriye geçeceğim, tamam abi falan dedim. Bizim eve de bekliyor. Yok öyle demedi. Mümkün değil, gitmem. Ama her gün kavga. Komşulardan kim bir şey söylese abo böyle ana avrat düz gidiyorlar. Baya sıkıntılılar böyle. Allah insanları şer komşularla karşılaştırmasın. Çok zor. Abi bir çıkıyor oraya ki kimse de bir şey diyemiyor böyle. Çünkü ikisinin de kafası kırık. Allah'tan 2 yıldan beri sesleri çıkmıyor. Babaları da göreceksiniz. Adam böyle 40 kiloya düşmüş, yazık. Ben tanımıyordum adam uzaktan. Ne zaman aşağı insem sana yardımcı olayım mı komşu diye. Sonradan dedi ki ya bizim oğlanlar için kusura bakmayın deyince onların babası olduğunu fark ettim. Çocukları biri evliymiş, evine dönmüş, diğeri de ıslah evine herhalde. İşte böyle kötü komşu olunca ne yapacağını da bilmiyor insan ya. Üzülüyor. Onun için hani böyle ev alma komşu al derler ya. Komşu çok önemli ya. Allah dağlara taşlara böyle. Çok sıkıntılı bir durum. Rabbim şer olaylardan cümlemizi uzak eylesin. Bakalım şöyle. Geçtiğimiz günlerde şiddetli rüzgar yer yer fırtınanın etkilediği, daha çok mısır ekili alanların çok büyük zarar gördüğü çiftçilerimize çok geçmiş olsun.
Neresi lan ora? Çiftçilerde... Ben geçen gün gittim, Hüseyingil'in mısırını kopardım, bir şey yoktu Tarsus'ta. Çiftçilere geçmiş olsun diyor. Bütün çiftçilere değil herhalde, bir iki tanesi. Tarsus'un ova köyleriymiş. Bilmiyorum. Ya işte çiftçilik böyle bir şey. Neyse, çiftçiler ekmeye devam etsin. Biz ne yiyeceğiz abi? Efendim Havva geldi. Havva. Güzeller güzeli Havva. Günaydın abi. Günaydın abi diye bir mesaj göndermiş. Günaydın Havvacığım. Bu aralar Adem'den pek ses çıkmıyor. Adem'in yaşam mutluluğunu mu çaldın? Ne yaptın çocuğum? Herkesin bir zalimi var işte. Yatmak bana göre değil, Allah'ım düşürmesin diyor Soner. Mevzu nereden çıktı bilmiyorum ki. Bakalım şöyle, Aysel abla geldi. Ahiretliyim. Günaydın, günümüzü güzelleştiren, sesi huzur mutluluk veren, enerjisiyle herkesi güne adapte eden, evimizin gönlümüzün vazgeçilmezi Can abim, kolay gelsin, tüm güzellikler seni bulsun inşallah demiş. Cümlemize inşallah. Bak millet oturup nasıl mesaj gönderiyor. Bizim Türker de sadece günaydın yazmış. Mesaj var, mesaj var. Bak, değer verenler sana nasıl uğraşıyor. Günaydın güzel bir kelime ama Türker'de sevimsiz durmuş. Mali hemen ispatlamak için. O, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, fırtına sonrası çiftçilerimiz mağdur olmuş. Dur. Zarar çok büyük, 3-4 bin dekar. Dekar mı, hektar mı ya? Çok geçmiş olsun çiftçilere.

Bak Havva konuyu çözmüş. Bugün neşeliyim. Adem benim sevincim. Sevincimi hem alıyor hem veriyor. Yani benim neşem Adem'e bağlı diyor. Ay, Adem'in de senin yanında baya mutlu görükmesi. Yazık. Her erkeğin ömrünü tüketen biri var. Ay, ağzımdan kaçtı. Geliyorum. Şaka yapıyorum Havva.

0: Uzman'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent ve Tamgaz reklamlardan sonra devam edecek. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklam.
3: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
4: Bey, acıktık. Bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
5: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
4: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
1: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
4: Telefon 600-0001 600-0001.
1: Murat Tavukçuluk.
6: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
7: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde, bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat. Telefon 0545 641 29 09 0545 641 29 09. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
8: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
9: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
8: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
9: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Bosch Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
10: Bosch Kar Servis, Bosch Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
9: Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boşkar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boşkar Servisi.
10: Boşkar Servis, Boşkar Servis. İyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
12: Dinleyin, farkınız olsun.
9: Tarsus FM 95.5.
0: BZ Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
9: Bülent'le Tam Gaz.
13: İzmir'den Şükrü abinin dün göndermiş olduğu mesajda dün İlk defa fark ettiğim, dinlediğim bir şarkı. Dün ilk defa dinledim, çok hoşuma gitti. Bu şarkıyı bir daha yayınlamak isterim. Efendim, bu şarkı bir tanecik Adem'ime gelsin. Canımdan çok sevdiğim Adem'ime. Üvey akrabası Havva'ya, ona gelmesin.

çok güzel değil mi nameleri ya? Ben mi abartıyorum?

koparmıştım, ne bir kalpten yer almıştım.

varken can suyumu sen uzattın. Gözlerinle bir ok attın, hayatıma anlam kattın. Ben sevdadan habersizken can suyumu sen uzattın.

şarkı ne güzeldi değil mi? Efendim bu şarkıyı benim hayatıma dahil eden Şükrü abiye teşekkür ediyorum. Hayatıma bir ok attın. Daha bilmiyorum şarkıyı. Neredeydi bu ya? Hayatıma

Tamam, o da bu da şu da hepsi tamam. Tekrardan merhabalar. BS Doğalgaz'ın ana sponsorluğunda hazırlanan Bülent'te Tam Gaz. Tam Gaz devam ediyor. Bakalım şöyle mesajlarımıza. Bu arada bizi Instagram üzerinden, Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Bülent'le Tam Gaz diye yazdığınız zaman hem Instagram'dan hem Facebook'tan takip edebilirsiniz efendim. Efendim Yalçın abi günaydın. Günaydın Bülent'im, nasılsın, iyi misin demiş, teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bomba. Bomba. Ay yalan söylemeyeyim, otur otur. Bir yerlerim ağrıyor, belim ağrıyor. 4 saat diye canlı yayın yapıyorum, kolay mı? Herkesin bir çilesi var. Ve Ramazan. Günaydın Bülent kardeşim, nasılsın, iyi misin demiş, teşekkür ediyorum Ramazan. Hayırlı işlerin olsun demiş, teşekkürler. Bir tanem benim. Bu arada kaportacı Ali Can Usta'ya ve Gür Oto Elektrik Aytekin Usta'ya teşekkürler. Kaportacı Ali Can Usta dün araçta ufak bir şey vardı. Bana göre ufak. Yok. Bana göre büyük bir sorun, Ali Can Usta'ya göre ufak bir sorun. Onu halletti çok şükür. Allah razı olsun. Bütün esnaflarımızın işi gücü razı gelsin. Aman herkes, vallahi herkes ekmeğin peşinde. Rabbim herkese hayırlı rızıklar nasip etsin. İşiniz gücünüz az gelsin. Ay tabancanızdan ses gelsin, ne diyeyim. Herkes tatilinde, keyfinde, denizinde. Sizler de çalışıyorsunuz. Ben bakmayın çalıştığıma, ben 7 katlı köşkümün 308. odasında. Bakalım şöyle. Efendim Mustafa Şimşek, Ayıldız Güvenlik'ten. Selamlar, hayırlı günler abim demiş. Canım eşim Zahide için İbrahim Erkal'dan Canısı. Wow. Bunu hemen mi istiyorsunuz? İsteklerimiz saat 10-12 arasında. Mustafa abi. Mustafa. Ay ne bileyim, eşin adı Zahide ise. Zahidem gur. Kadın da onu dinleye dinleye şişmiştir şimdi. Mustafa abi, şu an eşinle mi dinliyorsun? Çevrim içi görüküyor ama.

eşiyle dinliyormuş. Zayda Hanım merhabalar. Bak kocan senin için canısı şarkısını istemiş. Bak kıymetini bil. Vallahi alırlar elinde. Öyle yakışıklı uzun boy. Kocanı da hiç görmedim ama uyduruyorum. Ama Mustafa abi yıllardan beri mesaj olarak tanırım. Zahide Hanım'a gönderelim. Kız seni seviyor bu adama. İbrahim Erkal'dan canısı. Zahidem kurbanın olama gitsin demiş. Gönderiyorum.

Ben de Mustafa abiyle yazışıyorum Ay Yıldız Güvenlik'ten. Hiç görmediğim halde demiştim. Mustafa abi tanışmıştık diye söyledi. Sonradan iş yerime geldin diye hatırla. Evet gelmiştim. Ay Mustafa abi kusura bakma. Yaşım 58. Unutuyorum artık. B12. İsterdim senin gibi genç olayım. Elinize su dökemem efendim. Aa kim geldi? Tırcı Kel Ahmet abi. Şşş. Ahmet abi. Ahmet. Anan atana rahmet, hoş geldin. Bugün kara isalı. Salla başta çalışıyorum diyor. İyi ben de çok biliyormuşum gibi. Nereye sonra bilmiyorum ama. Bakalım güzeller güzeli. Şehriban geldi. Aa Şehriban bu arada aklıma ne geldi? Bizim eski mahallede böyle fakirlerin oturduğu bir muhitte oturuyordum. Şimdi de daha fakirlerin oturduğu bir semte taşındık. Ne bileyim geldiğimde zengin doluydu hepsi taşındı. Şehriban günaydın. Önemli olan sona yetişmek diyor. Ay dur kız dedikodu yapacağım 2 dakika sen de hemen aklımı karıştırma. Şehriban sana Şehriban deyince bizim eski mahallede bak hiç duydun mu bilmiyorum ama Şehriye teyze vardı. Bir de Nurhan abi vardı. Kadının adı Şehriye. Ve adamın adı da Nurhan. Kız o kadar erkek isminden bula bula adamın acaba kız mı bekliyordu da Nurhan? Mesela Meral ablanın eşinin adı da kendisi Kaynakçı İlkay abi. Ben de ne bileyim İlkay için istiyorum falan deyince torunu falan çocuğu sandım. Bir de kız sandım. Kocaman 60 yaşında adammış İlkay. Ne bileyim yani kusura bakmayın. Yani Allah'tan Ahmet diye kız ismi yok. Şehriban'a espri yapıyorum gülmedi bile. Allah'ın cezası. Hepimiz kardeşiz. Şimdi istek alacağım. Saat 10-12 arası. Tam 2 saat sizlere istek yayınlayacağım. Bana isteklerinizi gönderirseniz sevinirim. Kenancığım günaydın canım benim, hoş geldin. Niye mesajımı sarla okumuyorsun? Günaydın günaydın günaydın demiş. Günaydın Kenan. Halil İbrahim canım benim, sana da günaydın. Kemal günaydın. Linet'ten istiyor. Ne istiyorsun? Şeytan diyor ki çık karşısına, seni seviyorum, seni seviyorum diye bağır. 0324-606-0375 WhatsApp numaram. Bana 20 tane şarkı

0: Kız biz ödüyoruz elektriği, şarkıyı. Rahat olun, siz bedava dinleyeceksiniz. 0324-606-0375 WhatsApp numaram. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 11 şarkı daha gelsin. 11 şarkı. Ve haydili.
1: İstekleriniz için bize mesaj atın. WhatsApp 0-324-606-0375
0: 0-324-606-0375 WhatsApp numaram. Gönderin gelsin. Listem dolduğu zaman da Bülent abi ne olur bunu da yayın. Bülent abi kurban olayım. Sonra demeyin bunu.

0: Son 8 şarkım 0324 606 0375 WhatsApp numaram. Bu arada şarkılarınızı yayınlayacağım zaman mesaj atıyorum. 3 dakika sonra veya 1 dakika sonra şarkınız yayına girecek diye. Oradan da uyarıyorum. Bakın öyle vefalı, yüce gönüllü bir insanım. Helal olsun bana. Vallahi kıymetim bilinmiyor ama. İsteklerinizi gönderin efendim. Ya. Altı şarkı daha gönderir misiniz bana? 0324 606 0375 WhatsApp numaram. Ay, Selda Teoman'dan istemiş. Allah'ın havalısı. Hadi ben kaçar. Sürçülisan ettiysem aşk ola.
1: Saat 10. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
2: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: bile evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
3: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18. 0532 621 44 18. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.

0: hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Tarsus FM 95.5.
5: No 5 Mühendislik doğalgaz ve iklimlendirmenin katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı başlıyor.
4: No 5 Mühendislik doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi 3664 Sokak numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.

Tekrardan merhabalar efendim. No 5 Mühendisliğin ana sponsorluğunda hazırlanan WhatsApp istek hattı başladı. No 5 Mühendisliğe teşekkür ediyorum ve ekibine hayır işler, bol kazançlar olsun inşallah. İlk şarkım Kırcı Kelahmet için gelsin. Müslüm Gürses Dağ Kavuşmaz isimli şarkıyı seslendirecek. Bu şarkı Derya sana da gelsin. Müslüm Gürses seslendiriyor.

0: No5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374.
1: Sizi çok eskilere götüreceğim. 25 yıl, 30 yıla. Ferdi Tayfur hatıralar diyecek. Türker, 3 dakika sonra şarkın hazır demişim. Duymadın, bakmadın da. Şarkın şu an yayında, inşallah dinliyorsundur. Sonra vay benim şarkım nerede, ne oldu? Duymayın.

0: 05 Mühendislik, Doğalgaz, Isıtma ve Soğutma Teknik Servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, 05 Mühendislik.
1: Kolay gelsin Faruk Tınaz, ağır saçlarım ağır. Şarkısını istiyorum demiş Aziz. Şarkın fonda.

No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde.

Linet ihtimal diyecek Şehriban, bu şarkı sana gelecek.

0: mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirmenin katkılarıyla hazırlanan Vasapiste katlı reklamlardan sonra devam edecek.
1: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
3: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres: Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 5281. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 2021. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
4: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
3: MMC Kardeşler Fırını. Adres: Çamlı Yayla Yolu üzeri Takbaş Merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı Merkez. Adres: Kasım Ekenler Bulvarı Günışığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı Şube. Adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını. Telefon 0532 223 4698. MMC Kardeşler Fırını, Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: Norveç Mühendislik Doğalgaz ve İklimlendirmenin katkılarıyla hazırlanan WhatsApp İstek Hattı devam ediyor.
1: Norveç Mühendislik Doğalgaz ve İklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, Norveç Mühendislik Doğalgaz ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, Doğalgaz, Isıtma ve Soğutma Teknik Servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.

Tekrardan merhabalar. Nobeş Mühendisliği'nin ana sponsorluğunda hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor. Mor Salkımlı Sokak diyecek Fatih Kısaparmak, Aysel abla, bu şarkı sana gelecek.

Bu akşam da sensizliği anılara sahip içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten oraya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta

0: O5 Mühendislik, doğal gaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374.
1: İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi isimli şarkısı Soner senin için.

0: O5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Telefon 0535 711 53 74.
1: Kalmasın gönlümde ondan bir eser, ızdıraptan başka ne verdi bana? Bütün duygularım isterse bitsin, çekilsin dünyamdan, çekilsin gitsin. Beni ağlatmaya kimin hakkı var? Yıldız abla, bu şarkıyı dinlediğimde 13 yaşındaydım. Çok güzel bir şarkıdır. Bülent Ersoy seslendiriyor. Beni ağlatmaya kim

0: 05 Mühendislik, Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374.
1: Hamza Murat Kurşun'dan Mardin Güzeli Yarim istemiş, gönderelim.

0: O5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374.
1: Efe Umsu'nun isteğidir. Mehmet Umsu'dan biricik kardeşi Mustafa Umsu'ya gelsin. Lan kardeş, Adana Layhan ve Etkin Düğün.

0: No5 Mühendislik, Doğalgaz, Isıtma ve Soğutma Teknik Servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No5 Mühendislik.
1: Bu kadar arabesk şarkı arasında en entel şarkının Teoman olması ve bunun da Selda'nın istemesi. Gönderelim o zaman.

zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

0: Saat 11. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Acayi Medikal'in katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
4: Şimdi reklam.
5: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992

0: Altın takılarınızda şıklık, zarafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: Acar Medikal'in katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor.
5: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
6: 2. şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
5: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.

Hava öğütten yazan kalem siyah. Yüksel Yıldırım, Mustafa Tekin, Kıraathanesi. Türkü sevenlere gelsin demiş. Bilal Kılıç, yanlışım yoksa, gönderiyorum. Ya da Yüksel Yıldırım, Yıldırır. İsmini yazmamış ama ben de uyduramadım. Hava öğüt seslendiriyor.

0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
1: Tamam, unutamam seni. Bir de Koray Avcı'dan dinleyelim değil mi? Bakalım, Cüneyt isteğidir. Abi günaydın, kolay gelsin. Senden ricam Koray Avcı'dan Unutamam Seni şarkısını yayınlarsan sevinirim bu şarkı. Kardeşim Şener Erkaya ve diğer arkadaşlarına gelsin. Teşekkürler demiş.

0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de.
1: Göklerde kartal Volkan gibiyim. Konak, göklerde kartal gibiyim diyecek. Bülent'ciğim, bal böceğim, günaydın Alican Usta, hayırlı sabahlar olsun herkese, selamlar, saygılar. Volkan Konak'tan bir şarkı gönder demiş Alican Usta ve tüm ekibine gelsin. Volkan Konak seslendiriyor. Göklerde

0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: Yağmur Hanım'ın oğluna isteğidir. Merhabalar, Mazlum'dan Sürgüne Saldım şarkısını Emre Yaşar'a armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, can parçam demiş. Ben de şarkınızı gönderiyorum. Mazlum seslendiriyor, Sürgüne Saldım.

0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz.
1: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52 Azemin Kat.
2: Evinin isteğidir. Bülent abi merhabalar, ben Evin. Kardeşim Şener için Özlem Özdil'den. Tükensin Küskül Yollar isimli şarkı istiyorum demiş. Yayınlarsan sevinirim, onu çok sevdiğimi söyle abi. Şimdiden teşekkürler demiş. Ben de şarkınızı gönderiyorum. Özlem Özdil seslendiriyor. Küskün Yollar.

0: Acayi Medikal'in katkılarıyla hazırlanan Vasapiste katı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: 2. şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
3: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
4: Şimdi reklamlar.
3: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
5: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
6: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
7: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
7: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği Serkan Otomotiv Bosch Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
8: Bosch Kar Servis, Bosch Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
7: Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi. Uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi.

0: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
1: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
0: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta, telefon 0850-441-2-314, 0850-441-2-314, Mega Maker Lab.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
5: Acar Medikal'in katkılarıyla hazırlanan WhatsApp'ta kattı devam ediyor.
6: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
7: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
6: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.

0: Latif Doğan sözüm söz diyecek. Hava istemiş. Aslında Hava yani Ceyhanlı Ferit'ten demiş de öyle birisi yok. Ve amatör söylemişler. Kız böyle profesyonel bir radyoda amatör şarkı yayınlar mıyım ben? Latif Doğan'dan göndereceğim Hava. Bu şarkı sana gelsin. Bu arada hiç istek istemeyen dinleyicilerimiz istek isteyebilirler. Bir iki tane olur mu?
1: İstekleriniz için bize mesaj atın. WhatsApp 0324 606 0375.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim.

Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de.

0: Muhittin Yüksel.
1: Arabesk bizden soruldu. Tarsus efendim. 95.5.
0: Bülent abi, Ferdi Tayfur'dan Yas mı var mahallede şarkısını istiyorum. Bu şarkı Ufuk Usta ve çalışma arkadaşlarıma gelsin demiş Muhittin Usta.

0: Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat.
0: Telefon 0547 033 32 33.
2: Ben bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı?
3: Arabesk bizden sorulur. Tarsus FM 95.5.
4: Meral abla ve İlkay abi, Hatıran Yeter Hakan Altun'dan size geliyor.
2: Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter.

0: Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 A zemin kat.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.

Her acı ve her yara gibi, acaba bu da geçecek mi? Bilmiyorum ama her acının arkasından bir acı daha hayatta hep sizinle birlikte olacak. Açtığınız her tümsekte, yürüdüğünüz her yolda mutlaka karşınıza bir engel çıkacak. Ama geçecek. Derya bedavacı. Ama geçecek diyecek Pınar. Canım sana da günaydınlar. Derya bedavacının bu şarkısı Pınar sana gelecek.

Seda Sayan şiire gazele diyecek Turgut Reis bu şarkıyı da sana göndererek. Yeter. 4 saat canlı yayını yaptım. Bana ayrılan süre bu kadar. Görüşmek üzere yarın saat 8'de.

0: Saat 12. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Acar Medikal'in katkılarıyla hazırlanan Vasapista kattı sona erdi. Katkılarından dolayı Acar Medikal yetkililerine teşekkürler.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı, numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: İkinci şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52 A zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
4: Şimdi reklam.
5: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
6: Çukurova Otocam,
0: Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
8: Toprak doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak doğalgaz ve dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
8: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
8: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
1: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli.
1: Bir varmış bir yokmuş diye başlayan masal oldu.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, iki veya üç kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
3: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi 3664 Sokak numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
4: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
5: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52 A Zemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
4: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.
8: Acar Medikal'in katkılarıyla hazırlanan WhatsApp'ta kattı devam ediyor.
4: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
5: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52A zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
4: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
8: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
9: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus Efendi dinlenir. 95.5.

0: Saat 13. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü, reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
1: Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
2: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlı Yayla Yolu üzeri Takbaş Merkezi hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
3: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
5: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001 600-0001.
5: Murat Tavukçuluk.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
9: Tarsus FM 95.5.
10: Tarsus FM en iyi müzik.
11: Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
12: Arabeskin kraliçelerinde şimdi kibariye.

Arabesk'in kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabesk'in kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi güllü.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amanos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amanos dürümde Amanos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amanos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amanos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amanos Dürüm Center.
2: TRNet fiber sınırsız internet. Taahhüt yok. Kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok, altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Ecrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Ecrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Ecrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Ecrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Ecrin Mobilya ve Mimarlık.
3: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
5: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM. En yeni ve en iyiler bu frekansta. Tarsus FM.
6: Hastasıyız dede.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time Kızıl Murat Mahallesi 2705 Sokak numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 14. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Esteli reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklam.
2: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova, hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar Sondaj

0: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
1: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
1: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
1: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis. İyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracım garanti kapsamında.
1: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat emlak gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
3: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
3: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
3: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
3: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli.
1: Bazen şu gönlüme bir ateş düşer.

öyle çıktılar ki sen de beni benim gibi anıyor musun? Sen de beni benim gibi

yarda mı, yakında mısın? Söyle, söyle, söyle, yaradana aşkına söyle. Yoksa şu feleğin çarkında mısın? Başka başka gönülleri.

0: uzaktadım, yakında mısın? Söyle, söyle, söyle, yaradana aşkına söyle. Yoksa şu feneğin şarkında mısın? Başka başka gönüllerin taktığında mısın?
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
2: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
1: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
2: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar. Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
2: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
3: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Hoppa!
1: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
3: Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Son Kaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
5: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
6: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa
1: Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
4: Hastasıyız dede.

95.5 Tarsus efendim.

0: Saat 15. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü, reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
2: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı şatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18. 0532 621 44 18. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.

0: veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
0: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Kamuran

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 05.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Yıldız Tilbe.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
0: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
2: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
3: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor. Sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992. Hisar Sondaj

0: Tnet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet Tnet. Çok ama çok uygun aylık ödeme Tnet'te. Tnet iletişim telefon 0505 908 2309. Tnet Cetvel Köprü ışıklarında. Tnet.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Tarsus FM 95.5.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

Geceden karanlık sebebim, geceden mülteci kederim.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurtdışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

0: Saat 16. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapino 52 A zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
4: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
5: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
4: Lezzetli avcarlı soslu mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında pazar günleri de hizmetinizde.
4: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
6: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tarsus FM.com.tr.
2: Farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
7: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
7: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tars

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklam.
2: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
3: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran. Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Son Kaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
4: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi 3664 Sokak numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları, Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
7: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
8: Bu toprağın türküleri.
9: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: El alem dinlemese de alem dinliyor.
4: 95.5
3: Delikanlı Radyo.
5: Delikanlı Radyo.
4: Tarsus efendim.
6: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 17. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü, reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452. Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar Sondaj ve Mühendislik Faruk Sağ yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Muazzez Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Tüdanya.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabesk'in kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bergen.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
2: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
3: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri. Her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde, pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Bizimle geçirdiğiniz her dakika için teşekkür ederiz.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Günlerdir içime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan. Günlerdir içime çöktü ayrılık.

0: Saat 18. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklam.
4: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
1: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki...

0: hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ürküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Tarsus FM 95.5.
5: Toprak doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
6: Toprak doğalgaz ve dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
5: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
6: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
5: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

Reklamlar restelinde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Mutfak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili Mekan'da ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın.

Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar Sondaj

0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
6: Toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. Tarsus FM 95.5.

0: Saat 19. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü, reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik, amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
4: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık Karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu Üzeri, Kaymakamlık Evi Çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
2: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
5: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001, 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi kibariye.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabesk'in kraliçelerinde şimdi Bülent Ar-

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
3: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
0: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
3: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Times dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız

acı çektim günlerce. Acı çektim susarak. Şu kısacık

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tartus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

0: Saat 20. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demirdöküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demirdöküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklam.
4: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz. En kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
2: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kaydelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri. Her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
4: Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
3: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
5: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
7: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
8: Bu toprağın türküleri. Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. En baba şarkılar, en baba radyoda.
3: El alem dinlemese de alem dinliyor.

0: Saat 21. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğiniz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğimiz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Evet, ben ve birbirinden değerli saz üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.
1: Baba söylesin, alem dinlesin.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
0: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Ediyor musunuz?
3: Tarsus Efendi, Müslümcü. Müslümcü.
0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
3: Tarsus Efendi, efkar vakti, Müslümcü. Tarsus Efendi, efkar vakti, Müslümcü.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Baba söylesin, alem dinlesin. Müslüm Gürses'i rahmetle yad ediyor ve bize bıraktığı o muhteşem eserlerini Tarsus Efendi siz değerli dinleyicilerimize sunuyoruz.

0: Tarsus Efendi Müslümcü. Müslümcü.
1: Teşekkürler. Buyurun dostlar.
2: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Evet, ben ve birbirinden değerli saz üstad arkadaşlarım sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.
1: Tarsus Efendi, efkar vakti. Müslümcü.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv, Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
0: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Ediyor musunuz?
1: Tarsus Efendi, Müslümcü. Müslümcü.
0: Buyurun dostlar. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
3: Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Vallahi çok teşekkürler, çok teşekkürler.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.

0: Diyor. Baba söylesin, alem dinlesin. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
2: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
3: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 31-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
4: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
7: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Ediyor musunuz?
0: Tarsus FM'de Müslümcü. Müslümcü.
7: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
8: Tarsus FM'de Müslümcü devam ediyor.

0: Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Müslümcü. Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv, Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Tarsus Efendi, efkar vakti. Müslümcü.
0: Ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
2: Baba söylesin, alem dinlesin.
3: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Sevgili misafirler, güzel alkışlarınıza, şahsıma beslediğiniz güzel duygulara çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet.
0: Baba söylesin, alem dinlesin.

0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Çocuklar, ya lütfen biraz şöyle, Allah Allah, yavaş. Şimdi böyle kendinizi böyle çok güç duruma sokuyorsunuz. Yapmayın bunu, yapmayın bunu. Konser yaptığımızın farkına varamıyoruz. Yani şimdi ne yapayım ben? Anlamadım ki.
0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Müslümcü. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
2: Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Tarsus Efendi Efkar Vakti Müslümcü.
1: Müslümcüler

0: Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Tarsus Efendi, Efkar Vakti, Müslümcü.
0: Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
2: Baba söylesin, alem dinlesin.
1: Müslüm Gürses'i rahmetle yad ediyor ve bize bıraktığı o muhteşem eserlerini Tarsus Efendi siz değerli dinleyicilerimize sunuyoruz.

0: Saat 22. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü sona erdi. Katkılarından dolayı Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisinin değerli sahibi Ramazan Usta'ya ve tüm ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tartus FM'de Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurtdışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

yürek paramparça, içimi yakıyor. Hani can, hani nefes, hani yoldaş. Of lan of. Gölgem bile mezarına uğramaz artık. Gölgem bile mezarına uğramaz artık.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.

0: hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
3: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için tarsfm.com.tr.
4: Tarsfm.com.tr.

0: Saat 23. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
3: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amanoz Klasik Durum, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amanoz Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık Karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu Üzeri, Kaymakamlık Evi Çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amanoz Dürüm Center.
2: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
0: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
2: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2314. 0850 441 2314. Mega Maker Lab.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

varsa içeride, dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 24. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Gece olunca hüzün çöker dört bir yana. Yüreğin konuşur adeta. Bir sen duyarsın, bir de yüce yaradan. Sessizce konuşursun kendi kendine. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme, gelme artık neye yarar?

Yeminlerle başlayan, sözlerin de yalanmış. O ardımdan ağlayan gözlerin, gözlerin de yalanmış. Deli gibi sevmesem, ya sonunu yazardım. Senin yerinde olsam, o taş kalbimi kırardım.

Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorulardan.

0: Saat 1. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Burası Tarsus'un kendi ismiyle ilk ve tek radyosu. Tarsus efendim, 95.5.

0: musun? Bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor musun?
1: Burası Tarsus'un kendi ismiyle ilk ve tek radyosu. Tarsus FM 95.5.

0: Saat 2. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.

0: Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha var mı?

0: Saat 3. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BZ Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BZ Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.